helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarın ezbe strani şuan

0: Rouge, l'encre rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Seyday hedi u defazi Disa jifuze hama te dibici Gerdi hebya meji hudane Ali keremek letifdane Elmu huneru kemalu izan Şiiru gazalu kitabu divan Mine de ala kemale mevzun Bilin bitra libane gerdun Mine ve gerandarehe meleye ciziri Giyanek hıda ehliye heriri Ve ki faşlı vafakiye teyran Her tın bi madin şadu hayran Bele seydaye Jdara diyar dikim miskine Gerbike masibe jihe vidanım Limin buburim

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

ay evina dilimin roniya çavimin min biriya tekinle kesku suru deramın.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babalar
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Can wazi da kedim seri bir cuva diyaran Wazi bi ser kela dili khuda mijur bum bi saj khaman kula

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şükürdü Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelin. Bekev nevi dozeda. Uan doza tabernedin. Zilan. Ali Zilan.

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

ay evina dilê min roniya çavê min min diriya te gülê kes kuş sur zera min.

me pobre java. Dacă ni-a de lor și arete de stat cu jumătate de jumătate de jumătate de majori. Nu dice el dar să le reclam rușe ni e că formaje e că ajeme e că. Azam să la să mera cum ne jam ia gaje de tirca mi de că ben de la chave că la bis bete le chapel de e por că jana candila. Gândam la rajul de condare am tavi chartilia bine mi se rășca voi să le vem ratar de de vazbiat de tirca mi ne se khoave din avarășulia. Mesel Khuda tawan de kim ramishan gilde ve leve şekerin yana de Ahmedi le tarze de hakimi. Şemle de arabi halukat de gerdene khab khab ge ber buhara le kerem kim gel yavan oldu no çıkavurun. Mesel ve tarz de tarz bağır rakot ger şemle khiyal khama kin rga vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel. Akhle Rabina baye kurul baye şerkul baye garbi çapır rasmete gimine. Azir şümini cemiyan gazi et acem emdiye kapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın zırafe çapın

aleme. Hapsalemi tamam ede hesir abdale der imana bavete megelo vesmi gemre de zehavidin ağır resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramı şan engilde megul ya nabe Muhammed'i de terze de hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabe ne zan müsül ve terezü terez bavere akudim semid akhiyal vesmi gemre de kul bu khiyal ucaya da khamme uveydeh.